Parez gari Suveda'yı Mustafa Elbekur, Hola Kozumaniye Urvat Ajbu, Kohan Dekarin, Ko, Bir Handama Yanko Perverdehiye Bingehin, Oma Dehiye Kubiştehiye Le Gundavari Suveda'yı Beke Anjam Dana.

personal sivil çimi mai perisiv dana ku aga haderiye ka dana lisar ku habu na duke sant na firiye keda ku erebida ku je ku rahi ave jinizki bismitraya le bajare ku jandres le bakore helebe ku de dama ku anjam dana karen ku lantana da katu bu na bire çimi ma karen ku bi geja her duke seki u juan vaji ku bire ku Terkhin pishtraji de kata hole ku yek jijwanji giyana khajdastana Uyandınca ki de hemen demedeceği kese ki sağ bu ya.

Zarok emet şere bir yana mi ekadar xistiya koder fedin dede kuhan da karın şi xilke pariz gaha sveda yiyen ko şi bejari az mune xala Sala dehe dur bisu şişanda nabuya naker kitna karin ko hemu Baba tiyen peşkeşi bikin o ko xoleka ko arvat eda ko bejari az mune Ko berhanda mayin da perverdehiye bikinin o amadehiye yegişti bibin

personal sivil çimi mei persiv dana ku aga haderiye ka dana lisar ku habuna duke sant na firiye ke da ku erebida ku uje ku rahi ave jiniziki bismitraya le bajare ku jandresa le bakore helebe ku udadama ku anjam dana karen ku lantana da katu bu na fu bire çimi me karen ku big heja her duke seki u juan ve jiko bire ku terkhine pishtraji de kata hole ku yek jijuan ji giyana khajdazdana Uyandın jiko da haman demede jiko kesek sağ buya.

Tam baş gühterime xoşavistu delal. İru amma vara bernamaya hankali ser efrine çizanın. Ajal yanı borama. Priya radio delal. O xalik ama ya İru, nesir oleyzere deştiyan yanji ezidiyan. Vara mehevre nasukin.